ne sabırlı sakıp bir şarar var düşüklar diye çufa Hayır bir aşırar çiti puçalamda Yatıp kalsa bir adaya abal fazli vafada O sar